burada sediyor. Mesleğe kalkıp bunu sapa çora çapa kuyana minutu. Sabahlık alıp bir sıra kabar. Kırtavan gel kami. Ne istedin ya? Lagun